Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik. Methodik.